0: işğalın fəsadlarını aradan qaldırmaq, bu da çox çətin bir prosesdir.
1: Eliminating the consequences of the occupation is a very difficult process.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: İzi sözü kalan şahsiyetler.

0: Sen gelsen, ay kız gülşitesen, ay kız güldanesen, ay kız güldanesen, ay kız.
1: Nesillerden nesillere, Beynəlxalq Radio 85.

denir gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım yakşı ki benimsin. Yakşı ki benimsin ve yakşı ki gelmişsin sevgilim.

günlerde bozuldu. Arzuladık ilkbaharı, İsteğimiz yaz oldu. İsteğimiz yaz oldu. İsteğimiz yaz oldu.

Suladık ilkbaharı, İsteğimiz yaz oldu, İsteğimiz yaz oldu. Görmedik biz gül destesi, görmedik biz...

0: Όμως σιγά τρόμαξι. Σε αστά. Σε έσκαρο χατέ. Ιν τσάμαρ χάγκης του στέλε μας τα βοηβρά. Δερ χισμόσι, δώσους λίχα πατρών δάσι. Τέκου σαν ρούσα στάνι γόσουν νελγά, δεν τσε σας ρωγοτσέμ. Ιν τραραβάχτσι καθέν, χα. Σπάσι, άγγιχ, ich bestesume khalk bashadiris asmat kes kich bashin netve asatesnem garabagu umon fites dumes sharachu yevlakh izgena bul garabaxerin chanachumen usna mukhanin chanachumes zurna chol mukhani nra ambuch gerdastan nem chanachum oy usi gosti menelum zahna kashin ikichan khosi hareva Deyesir hesede muzume, asla düzdama kaşıklıkın bir kinç kayında git bartıratır o. Hareva, himi hala ki vakti. Sen öyle de kıraksın da. En sur ki babama kıraksın da. Kes lan, kes kapı. Nerede men kuluhuz bartıratı olacağım? Uzun ez, du kuluhuz hani, yes desin. Hava dısmı kaçım kıraki. Aymar, ahrimaç kere kuaşkeri tlağın çobumu. Delo, uzun ve sarakarız bir kolumu gittim. Ehe, çe tavadın de. Es yes, eselim der kere. Çe harevan, izur mi kandir? Kaç alın cüru çımıtli? Aymar, deme asitem or yuvasiye. Doğitsem, doğits. Doğits? Ay hem orkumaz. Ahriyet denemem de gittim. Allah verdi kahraman oğlun çalışmaz. İç asası. Allah verdi. Allah verdi yesen vurkan. Du Allah verdi ne?
1: İman verdin. Gluha batrat mı ne?
0: Aşı. Allah verdi. Allah verdi.
2: İman verdi.
0: Okudun hatan.
2: Allah verdi.
0: Eskin sarkan.
2: Açamaz ya.
0: Ol sana vay ya.
2: Vay eski okun hatan.
1: Allah verdin yev imam verdin vazumen gırka harnbom.
0: Ay, tu namusin, giz musulman. Ay, te vahetsilirin. Zoro ve imotki vrakandum. Yer pesekel, yere haneri içpesen, gülsün bacin inçe anum.
2: Bol orden laven, bariten sanganum. Nabad bacin içpesen, nabad bacin.
0: Boş iç, şunora kalem. Resim dure.
2: İmarem kuare vay Allah verdi. Kezbor desa, urakutun içimata teur getesi en zahurmara. Allah verdi. Ha, ayvaz it intihabar. Deyesel bakşun çıkar oğa sakıtlıl.
0: Ayvaz it patmutun yer karen. Haydi ki nerele tesan.
2: Ay Allah verdi. Sayın çıkarakir vor taftet jogovur tigılkin. Ahır vor helki toprak nespesare.
3: Hey,
0: okay. Yesem, yes. Satan tadi. Rasan si çiğab.
2: Aşı nesli, nesli. Yego kam musulmane kam hay. Te haylini duçet togni. Musulmanlini yeşem togni. İsk te voç ellini voçe. Yer kusov bırakdank.
3: Şafete. Okey.
0: Allah verdi. Kahraman oğlu. Aşriyan.
3: Allah verdi çocuk. Duy be.
0: Yes. Yes. İman verdi. Kartes insan ol dostek af. Ver kaç. Et kalk bir. Aymat. Bado ves.
3: Yes. Aram.
0: Aram mı? Aram duy es.
2: Aram.
3: Ayman verdi dayı. Duyeles ayse.
2: Ayma ayam. Ay satani torra. İnçü cesem paral moru tamar hingvec kopeku arkum, hı? Mına televizyı zur zer kütosum, hı? Enor mi gert mi batman sorenem çarel, tuveliren, sorene harnele garu het, erkan kovağa sel vor hastıki?
3: Astuat ve kayman verdi dayı. Çıkan zaman aki an gortayı. Miyan veçeresem aşkatan ki mıtel. Himayel et sırı kanere eskıro uçun ne sakel. Bulori mahut vel.
1: Անսպասելիորեն կրակոցներ են լսվում։ Արամը վիրավորվում է։
0: Վայ!
1: Ալլահ վերդին վայր է ընկնում։
0: Պարկետեք, պարկետեք, կարծիսմացի չենք այս։

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waastv.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@astv.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Fransa, Ermenistan üzerinden bölgeye yeniden müdahale etmeye çalışıyor adlı yazı. Azerbaycan, küresel güneyin ayrılmaz bir parçasıdır konulu konuşma. WUF 13, iş dünyasını, inovasyonu ve şehir planlamasını bir araya getiren uluslararası

0: Afrika ve Orta Doğu'daki etkisini bir nebze de olsa kaybeden Fransa, jeopolitik faaliyeti için yeni alanlar arıyor. Bu amaçla Güney Kafkasya'daki nüfuzunu genişletmeye çalışıyor. Bu açıdan bakıldığında Ermenistan, Fransa için hem jeopolitik hem de sembolik bir platform haline geliyor. Erevan'da Avrupa Siyasi Birliği zirvesi sırasında Erevan sokaklarında yaptığı sözümüne yürüyüş, açıklamaları ve Türkiye'den Ermenistan'a kara sınırından geçme arzusu Fransa Cumhurbaşkanı'nın niyetini ortaya koydu. Tüm bunlar Macron'un yeni şovu olarak değerlendirilebilir. 2020'deki 44 günlük savaş sırasında Ermenilerin kurtarıcısı olmaya çalışıp başarısız olan Fransa Cumhurbaşkanı'nın tekrar denemesi tesadüf değil. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan'daki ilk konut kompleksine taşınan ailelerle yaptığı görüşmede bu konuya değindi. Devlet Başkanı, Ermenistan'a gelip kendilerini sahte kahraman olarak tanıtan bazı yabancı liderlerin 2020'de de kendi ülkelerinde iktidarda olan aynı kişiler olduğunu ve Ermenistan'a sahip çıkabilirlerdi diye vurguladı. Lafazanlıktan başka bir şey değil. Onların işi boş konuşmak. Bu yüzden kendi ülkelerindeki destek oranları %10-15 civarında. Şimdi Ermenistan'ı elimizden kurtarmış gibi görünüyorlar. Burada Macron'dan bahsedildiği bir sır değil. Fransa Cumhurbaşkanı'nın Ermenistan'a ziyareti ve genel olarak Güney Kafkasya'ya ilişkin planın bir kez daha başarısız olduğu sır değil. Onun Türk-Ersan sınırını karayoluyla geçme planının başarısız olması da bunu söylememize neden oluyor. Siyasi yorumcu Polat Mehdiyev konuyla ilgili olarak Uluslararası Radyomuza konuştu.
1: Cənab Prezidentin Zəngilanda səsləndirdiyi fikirlər əslində regionda yaranmış yeni siyasi reallığın aydın təsviridir. Prezidentin Ermənistanı bizdən qorumaq lazım deyil. Biz istəyimizə nail olmuşuq fikri. Kənar müəyyən dövlətlərin, xüsusən də Fransanın regiondakı davranışlarına verilən çox aydın və qəti bir mesajdır. Azərbaycan 44 günlük müharibə nəticəsində uzun illər Cənubi Qafqazda mövcud olan status-quo-nu, güc balansını dəyişdi. Dövlətimiz qarşıya qoyduğu strateji məqsədlərə nail oldu. Artıq bölgədə yeni təhlükəsizlik arxitekturası formalaşır və bölgənin siyasi gündəliyini əsasən Azərbaycan və Türkiyə müəyyən edir. Bax, bu baxımdan Ermənistanı qorumaq adı altında kənar güclərin müdaxiləsi sırf geosiyasi maraqlarından irəli gəlir. Yəni Ermənistan üzərindən regionda öz maraqlarına nail olmağa çalışır. Fransa Prezidenti Macronun quru yolla keçmək istəyi isə bu bir də simvolik məna daşıyır. Yəni bu addımla həm regional mesaj vermək, həm də özünü prosesin əsas siyasi fiqurlarından biri kimi göstərmək cəhdidir. Amma bunların heç biri bu addımlar hesab edirəm ki, reallığı dəyişmir. Reallıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycan suverenliyini tam bərpa edə bilib. Cənab Prezidentin də elə mesajı bundan ibarətdir ki, həmin o xarici dövlətlər Ermənistanı xilas edən, Azərbaycanı dayandıran tərəf kim ola bilməz. Əgər söhbət regionda sülhdən, sərhədlərin açılmasından, kommunikasiya xətlərinin açılmasından gedirsə, bu kənar güclərin müdaxiləsindən ola bilməz. Bu sırf Azərbaycanın yaratdığı yeni reallığın qəbul edilməsindən keçir.

0: Azerbaycan, küresel güneyin ayrılmaz bir parçasıdır. Baykü, küresel sivil toplum için tarihi bir etkinliğe, küresel güney sivil toplum kuruluşlarının ilk genel kuruluna ev sahipliği yaptı. 114'ten fazla ülkeden delegenin katıldığı bu etkinlik, gelişmekte olan ülkelerin uluslararası yönetişiminde daha aktif bir rol üstlenmeleri için önemli bir platform oluşturuyor. Baykü'de düzenlenen küresel güney sivil toplum kuruluşları platformunun ilk genel kurulu, Azerbaycan'ın uluslararası ilişkiler sistemindeki rolünü sadece ev sahibi olmaktan çıkarıp küresel reformlar için bir entelektüel merkez haline dönüştürdü. Cumhurbaşkanı Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika İşleri Dairesi Başkanı Hikmet Haçiyev'in etkinlikte yaptığı konuşma bu harekatın ideolojik temellerini açıkça ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Müşavir'in özellikle vurguladığı gibi Azerbaycan kendisini küresel güneyin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Hikmet Haçiyev konuşmasında ayrıca coğrafi, tarihi, kültürel ve kaderimiz açısından da küresel güneyin bir parçası olduğumuzu belirtti. Çünkü Azerbaycan'da bağımsızlığı süresince ve genel olarak tarihi boyunca bu zorluklardan geçmiştir. Cumhurbaşkanı Müşaviri özellikle sömürgeçilik ve yeni sömürgeçilik konularına vurgu yaparak şunları söyledi.
1: Global South plays an important role at the global stage.
2: Global Cənub dünya arenasında mühüm rol oynayır. Azərbaycan coğrafi, tarixi, mədəni cəhətdən və həmçinin tali etibarilə Global Cənubun bir hissəsidir. Global Cənub ölkələri tarixi müxtəlif dövrlərində çox əziyyət çəkiblər. Bu, bəşəriyyətin üzündə bir yaradır, lakin təəssüf edirik ki, bu təcrübə qlobal müstəvidə yeni forma və təzahürlər alaraq davam etməkdədir. Azərbaycan 2019-cu ildən 2022-ci ilə dək qoşulmama hərəkatına sədrlik edərkən, neo-müstəmləkəçiliyə qarşı mübarizəni əsas prioritetlərindən biri kimi müəyyən edib.
0: Azərbaycanın duruşu nettir. Yeni dünya düzeni kurulurken adil coğrafi temsil sağlanmalı ve küresel güney kenardan izleyen bir seyirci rolünün ötesine geçmelidir.

0: geldiğini gönlüm. Uluslararası Radyo 85.
1: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fethi Gedikli.
2: 2004-2007 arası Azerbaycan'da Türkiye'nin kültür müşaviri olarak çalıştım. Halen orada birçok dostum var. Azerbaycan'a ondan sonra da sık sık geldim. Oradan gelenler de İstanbul'da beni buldu. Azerbaycan'la çok güzel münasebetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Bu sadece şahsen benim münasebetlerim değil. Azerbaycan'la Türkiye'nin münasebetleridir. Bugünlerde Azerbaycan'da televizyonun, radyonun, Azerbaycan yayıncılığının yıl dönümleri var. Biliyorum ki Azerbaycan Devlet Radyosu 100 yaşına bastı. Azerbaycan televizyonu 70 yaşını tamamladı. Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nun 85 yılı tamam olur. Bu vesileyle bu üç kurumu, seçkin kurumu ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete kadar, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Azerbaycan'da olduğum müddetçe, hatta sonraları bile Azerbaycan televizyonu ve radyosuyla çok yaxşı münasebetlerim oldu. Birçok kere davet edildim ve programlarında yer aldım. Hem Azerbaycan'ın gerçekliklerini, hem Türkiye gerçekliklerini, hem Türk dünyasıyla ilgili haberleri her zaman ciddi bir şekilde yayınladılar, dinleyicilerine ulaştırdılar. Bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini biliyorum. Bu vesileyle Azerbaycan'daki radyo emektaşlarına, televizyon emektaşlarına bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum. Daha nice 100 yaşlarına, daha nice 70 yaşlarına, daha nice 85 yaşlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

WUF 13, iş dünyasını, inovasyonu ve şehir planlamasını bir araya getiren uluslararası platform. İş ve İnovasyon Merkezi, 17-22 Mayıs tarihlerinde Bakü'de düzenlenecek olan 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında ilk kez hizmete açılacak. Herkes için konut, güvenli ve sürdürülebilir şehirler ve yerleşimler temasıyla kurulan merkezin temel amacı küresel konut krizine yenilikçi çözümler geliştirmek.

yatırım fırsatlarını genişletmek ve etkili uygulama mekanizmaları oluşturmaktır. Merkezin özel programı kapsamında kentsel gelişim değer zincirinin pratik uygulama

içi girişimleri desteklemek amacıyla özel bir girişimcilik pavyonunun da faaliyet göstereceğini belirtti. Ayrıca yatırımcılarla görüşmeler, ağ oluşturma oturumları ve girişimciler için mentorluk programları da

0: ve bu nümuneler daha geniş ihtimalite çattırasın.
1: Bu girişimin sürdürülebilir şehirlerin şekillendirilmesi ve geleceğin kentsel kalkınma modellerinin teşvik edilmesi için önemli bir uluslararası platform olarak değerlendirildiğini Bu girişimin sürdürülebilir şehirlerin şekillendirilmesi ve geleceğin kentsel kalkınma modellerinin teşvik edilmesi için önemli bir uluslararası platform olarak değerlendirildiğini belirtmek gerekir. Forum çerçevesinde kazanılacak deneyim ve işbirliğinin bölge ülkeleri için yeni fırsatlar yaratması beklenmektedir. Aynı zamanda bu etkinliğin Bakü'nün uluslararası bir inovasyon ve kentsel gelişim merkezi olarak konumunu daha da güçlendirmeye katkıda bulunacağı vurgulanmaktadır.

ülkemizin transit istikbali. Güney Kafkasya'da yıllarca süren çalışmalar ve sınır ablukaları bölgedeki normal ticaret ilişkilerini neredeyse tamamen dondurmuştu. Şimdi durum kökten değişiyor. 2025-2026 yıllarında açılan yeni transit güzergahları yalnızca ekonomik açıdan değil, aynı zamanda siyasi diyalog ve barış sürecinin pratik ifadesi olarak önem taşıyor. Azerbaycan'dan geçen yük trenleri Ermenistan'a ulaşıyor. Rusya ve Kazakistan'dan gelen buğday ve diğer tarım ürünleri topraklarımız üzerinden Ermenistan'a gönderiliyor. Son aylar bu güzergah üzerinden 23.500 ton buğday, 1000 ton gübre ve 68 ton kara buğday taşındı. Bu ilişkilerin genişlendiğini ve bölgesel ekonomik entegrasyonun güçlendiğini göstermektedir. Aynı zamanda bu hareketlilik sadece fayda sağlamakla kalmıyor, bölgesel iletişim altyapısının normalleşmesine de teşvik ediyor. Ayrıca uygulanan bu transit geçiş, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik bağımlılık yaratarak siyasi güvenliği güçlendirmektedir. Azerbaycan'ın girişimiyle açılan yollar üzerinden ulaşım bağlantılarının yeniden kurulması, taraflar arasındaki diyaloğu genişletmek için somut bir araç görevi görüyor ve bölgedeki diğer aktörler olan Gürcistan, Türkiye ve Amerika

Birleşik Devletleri içinde stratejik fırsatlar yaratıyor. Bölgesel iletişim ağlarının normalleşmesi sadece ekonomik ve ticaret için değil, aynı zamanda Güney Kafkasya'da uzun vadeli barış ve güvenliğin sağlanmasında hayati bir rol oynamaktadır. Ayrıca transit güzergahlarının sadece tarım ürünlerini değil, enerji taşıyıcılarını da kapsadığını belirtmek gerekiyor. 2025 yılının Aralık ayında Sokar Ermenistan'a 6.878 ton yakıtı demir yoluyla göndermiş ki bu da bölgede enerji ticaretinin ihyasını kanıtlıyor. Nakliyat sistemlerinin birleştirilmesi barış sürecini de olumlu etkiliyor. Amerika'nın arabuluculuğuyla imzalanan anlaşmalarda bölgesel entegrasyon, iletişim ve barışın sürdürülebilirliği önemli yer alıyor. Bu siyasi, diyalog ve güvenin artması için reel mekanizmaların oluşumuna yönelik adımlardı. İşte bugünkü jeopolitik durumda bölgenin ulaşım açısından stratejik önemi giderek artıyor. Orta Koridor, Trans-Hazer Koridoru ve Zengezur Koridoru sadece ülkeler arası ticaretin organizesi için değil, aynı zamanda bölgesel açıdan büyük önem taşıyor. Bu koridorlar aynı zamanda Avrupa ile Asya arasında güvenilir bir transit güzergahının oluşturulmasında hayati bir rol oynayarak çeşitli jeopolitik gerilimler koşullarında alternatif ve sürdürülebilir ulaşım fırsatları yaratmaktadır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radioaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

13. Dayanıklı, tehlikesiz ve inklüzif şehirlerin yol haritası. WUF 13 Azerbaycan'ı daha bir sayede mühim emektaşlık merkezine çevirir. Şehir salma, logistika, iklime devamlı ve ham için rahat, inklüzif şehirler sayesinde ülkenin liderliği bütün regionun bu sayedeki yeniliklere açık olmasına imkan yaratır. Aynı zamanda Azerbaycan'ı şehir salma mevzularında regional şebekeleşme ve tecrübe mübadelesi merkezine çevirir. Bu merkez hemçinin global ve para cihazlara rahat çıkışı temin edir ve yerli tecrübeleri inşaatta olan ülkelere takdim etme imkanı yaratır.

0: Doğu 13. WUF 13 Forumu çerçevesinde Urban Expo sergisi. WUF 13 çerçevesinde Mart ayının sonuna kimi Urban Expo sergisi geçirilir. Sergide 35 bin kvadratmetre sahede ülkeler, şehirler, belediyeler, regional kurumlar, BMT teşkilatları, akademik enstitüler, beynalxalq maliye ve vatandaş cemiyeti teşkilatları, fondlar ve özel şirketler iştirak edebilecek. WUF 13 Azerbaycan Emeliyat Şirketinin mezmun ve medya ilaqeler üzere baş menedjeri Eldar Resulov.
1: Urban Expo sergisinde 35 bin kvadratmetre sahede ülkeler, şehirler, belediyeler, regional kurumlar, BMT teşkilatları, akademik institutlar, beynalxalq maliye ve vatandaş cemiyeti teşkilatları, fondlar ve özel şirketler iştirak edebilecek.

UF 13. Yeni taraftarlık ve faaliyetlerin kurulması için platformu. Malumata esasen bugüne kadar 166 ülkeden 13 binden çok şahs artık UF 13'te iştirak etmeye için kaydiyattan geçip sözü giden sayın 90% yeni ekseriyeti Asya, Afrika ve Avrupa regionlarından olan iştirakçılardır. Ülkeler arasında en çok müracaatlerin dahil olduğu 60% Azerbaycan'dan olan kaydiyatlar teşkil edir. 400'e yakın şahs artık medya akreditasyası için müracaat edip ekseriyeti yerli medya nümayendeleridir. Hazırlıklar aksi fazaya keçid alıp hazırda tedbirin geniş miqyasına uygun infrastruktur hazırlanır. Tikinti işleri devam edir.

Bana öyle gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsen. Yakşı ki benimsen ve yakşı ki gelmişsen sevgilim.

eyneğime düşmüşse, bir yağış damlası tek yaşaram gözlerimde, gözyaşı çiçek çiçek.

0: Dilimizde bir söz var.
1: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
2: Her bir dilin tarihi, hemen dilde danışan halkın tarihiyle bağlı olur. Azerbaycan dilinin tarihi, halkımızın tarihiyle alakadar olarak, onun kimi çok kadimdir.
1: Dilimizde bir söz var.
2: Aborigen, yerli, yerli menşeli, aborigen ehali, yerli ehali. Abbreviatura, sözün baş harfini veya hisselerini saklamakla düzeltilmiş mürekkep kısaltmalar. Mesela, Amerika Birleşmiş Devletleri, ABŞ, Universal Magazin, Univermag.

0: Birliğin remzi. Beynal Halk Radyo 85.
1: Vuf 13. Ağıllı şehir, ağıllı kesebe. İnovatif yanaşma.

0: Ay kız, lan geçeysem. Ay kız, gül şifesem. Ay kız, bir tanesem. Ay kız, bir tanesem. Ay kız.
1: Nesillerden nesillere. Beynelxalq Radio 85.

0: kalsınız. Uğurlarınız bol olsun. Radyomuzun sesi efirden, televizyomuzun ekran ışıkları ise evlerimize neski olmasın.
1: Milli Televizya ve Radyo Şurası'nın üzvü, emektar medeniyet işçisi Telli Penah Kızı.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen çağaram. Köşte sen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün karası, ay kalbimin parası, ay derdim.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@wasteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve mutluluklar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Fransa, Ermenistan üzerinden bölgeye yeniden müdahale etmeye çalışıyor adlı yazı. Azerbaycan, küresel güneyin ayrılmaz bir parçasıdır konulu konuşma. WUF 13, iş dünyasını, inovasyonu ve şehir planlamasını bir araya getiren uluslararası platform başlıklı konuşma. Ülkemizin transit istikbali başlıklı yazın.

Afrika ve Orta Doğu'daki etkisini bir nebze de olsa kaybeden Fransa, jeopolitik faaliyeti için yeni alanlar arıyor. Bu amaçla Güney Kafkasya'daki nüfuzunu genişletmeye çalışıyor. Bu açıdan bakıldığında Ermenistan, Fransa için hem jeopolitik hem de sembolik bir platform haline geliyor. Erevan'da Avrupa Siyasi Birliği zirvesi sırasında Erevan sokaklarında yaptığı sözümüne yürüyüş, açıklamaları ve Türkiye'den Ermenistan'a kara sınırından geçme arzusu Fransa Cumhurbaşkanı'nın niyetini ortaya koydu. Tüm bunlar Macron'un yeni şovu olarak değerlendirilebilir. 2020'deki 44 günlük savaş sırasında Ermenilerin kurtarıcısı olmaya çalışıp başarısız olan Fransa Cumhurbaşkanı'nın tekrar denemesi tesadüf değil. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan'daki ilk konut kompleksine taşınan ailelerle yaptığı görüşmede bu konu

0: Azerbaycan, küresel güneyin ayrılmaz bir parçasıdır. Baku, küresel sivil toplum için tarihi bir etkinliğe, küresel güney sivil toplum kuruluşlarının ilk genel kuruluna ev sahipliği yaptı. 114'ten fazla ülkeden delegenin katıldığı bu etkinlik, gelişmekte olan ülkelerin uluslararası yönetişiminde daha aktif bir rol üstlenmeleri için önemli bir platform oluşturuyor. Baku'da düzenlenen küresel güney sivil toplum kuruluşları platformunun ilk genel kurulu, Azerbaycan'ın uluslararası ilişkiler sistemindeki rolünü sadece ev sahibi olmaktan çıkarıyor. Küresel reformlar için bir entelektüel merkez haline dönüştürdü. Cumhurbaşkanı Müşaviri, Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika İşleri Dairesi Başkanı Hikmet Haçiyev'in etkinlikte yaptığı konuşma bu harekatın ideolojik temellerini açıkça ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Müşavir'in özellikle vurguladığı gibi Azerbaycan kendisini küresel güneyin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir. Hikmet Haçiyev konuşmasında ayrıca coğrafi, tarihi, kültürel ve kaderimiz açısından da küresel güneyin bir parçası olduğumuzu belirtti. Çünkü Azerbaycan'da bağımsızlığı süresince ve genel olarak tarihi boyunca bu zorluklardan geçmiştir. Cumhurbaşkanı Müşaviri özellikle sömürgeçilik ve yeni sömürgeçilik konularına vurgu yaparak şunları söyledi.
1: Global South plays an important role at the global stage.
2: Global Cənub dünya arenasında mühüm rol oynayır. Azərbaycan coğrafi, tarixi, mədəni cəhətdən və həmçinin tali etibarı ilə Global Cənubun bir hissəsidir. Global Cənub ölkələri tarixi müxtəlif dövrlərində çox əziyyət çəkiblər. Bu, bəşəriyyətin üzündə bir yaradır, lakin təəssüf edirik ki, bu təcrübə qlobal müstəvidə yeni forma və təzahürlər alaraq davam etməkdədir. Azərbaycan 2019-cu ildən 2022-ci ilə dək qoşulmama hərəkatına sədrlik edərkən, neomüstəmləkəçiliyə qarşı mübarizəni əsas prioritetlər biri kimi müəyyən edib.
0: Azərbaycanın duruşu nettir. Yeni dünya düzeni kurulurken adil coğrafi temsil sağlanmalı ve küresel güney kenardan izleyen bir seyirci rolünün ötesine geçmelidir.

0: dediğini görüm. Uluslararası Radyo 85.
1: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Fethi Gedikli.
2: 2004-2007 arası Azerbaycan'da Türkiye'nin kültür müşaviri olarak çalıştım. Halen orada birçok dostum var. Azerbaycan'a ondan sonra da sık sık geldim. Oradan gelenler de İstanbul'da beni buldu. Azerbaycan'la çok güzel münasebetlerimiz dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Yarın da devam edecektir. Bu sadece şahsen benim münasebetlerim değil. Azerbaycan'la Türkiye'nin münasebetleridir. Bugünlerde Azerbaycan'da televizyonun, radyonun, Azerbaycan yayıncılığının yıl dönümleri var. Biliyorum ki Azerbaycan Devlet Radyosu 100 yaşına bastı. Azerbaycan televizyonu 70 yaşını tamamladı. Azerbaycan'ın Sesi Radyosu'nun 85 yılı tamam olur. Bu vesileyle bu 3 kurumu, seçkin kurumu ve değerli çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum. Ebediyete kadar, bugüne kadar olduğu gibi faaliyetlerini sürdürmelerini temenni ediyorum. Azerbaycan'da olduğum müddetçe, hatta sonraları bile Azerbaycan televizyonu ve radyosuyla çok yaxşı münasebetlerim oldu. Birçok kere davet edildim ve programlarında yer aldım. Hem Azerbaycan'ın gerçekliklerini, hem Türkiye gerçekliklerini, hem Türk dünyasıyla ilgili haberleri her zaman ciddi bir şekilde yayınladılar, dinleyicilerine ulaştırdılar. Bu yöndeki çalışmaların artarak devam edeceğini biliyorum. Bu vesileyle Azerbaycan'daki radyo emektaşlarına, televizyon emektaşlarına bir kere daha sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum. Daha nice 100 yaşlarına, daha nice 70 yaşlarına, daha nice 85 yaşlarına ulaşmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum.

COP13, iş dünyasını, inovasyonu ve şehir planlamasını bir araya getiren uluslararası platform. İş ve İnovasyon Merkezi, 17-22 Mayıs tarihlerinde Bakü'de düzenlenecek olan 13. Dünya Şehir Forumu kapsamında ilk kez hizmete açılacak. Herkes için konut, güvenli ve sürdürülebilir şehirler ve yerleşimler temasıyla kurulan merkezin temel amacı, küresel konut krizine yenilikçi çözümler geliştirmek, yatırım fırsatlarını genişletmek ve etkili uygulama mekanizmaları oluşturmaktır. Merkezin özel programı kapsamında kentsel gelişim değer zincirinin pratik uygulanması konusu üzerine 15 interaktif oturum planlanmıştır. Bu oturumlarda büyük şirketler, küçük ve orta ölçekli işletme temsilcileriyle çeşitli işbirlikleri tarafından hayata geçirilen gerçek projeler ve sürdürülebilir kentsel gelişim uygulamaları sunulacaktır. WUF 13, Azerbaycan Operasyonları Dairesi Başkanı Cemile İsmailzade, genç girişimcileri ve yenilikçi girişimleri desteklemek amacıyla özel bir girişimcilik pavyonunun da faaliyet göstereceğini belirtti. Ayrıca yatırımcılarla

0: görüşmeler, ağ oluşturma oturumları ve girişimciler için mentorluk programları da planlanıyor.
1: 15'e yakın panel müzakeresi teşkil olunacak. Ondan çok ülkeden 14 startup'ın iştirakiyle standlar kurulacak ve bütün bunlar imkan verir ki biznes sektörünün büyükten küçüğe müxtəlif subyektlərin iştirakiyle, biznes asosiasiyalarının iştirakiyle şəhər salma, mənzil təminatı problemlərinin həllində birbaşa real praktikada tətbiq olunan nümunələr müzakirə olunsun ve bu nümunələr daha geniş ictimaiyyətə çatdırılsın.
0: Bu girişimin sürdürülebilir şehirlerin şekillendirilmesi ve geleceğin kentsel kalkınma modellerinin teşvik edilmesi için önemli bir uluslararası platform olarak değerlendirildiğini belirtmek gerekir. Forum çerçevesinde kazanılacak deneyim ve işbirliğinin bölge ülkeleri için yeni fırsatlar yaratması beklenmektedir. Aynı zamanda bu etkinliğin Bakü'nün uluslararası bir inovasyon ve kentsel gelişim merkezi olarak konumunu daha da güçlendirmeye katkıda bulunacağı vurgulanmaktadır.

ülkemizin transit istikbali. Güney Kafkasya'da yıllarca süren çalışmalar ve sınır ablukaları bölgedeki normal ticaret ilişkilerini neredeyse tamamen dondurmuştu. Şimdi durum kökten değişiyor. 2025-2026 yıllarında açılan yeni transit güzergahları yalnızca ekonomik açıdan değil, aynı zamanda siyasi diyalog ve barış sürecinin pratik ifadesi olarak önem taşıyor. Azerbaycan'dan geçen yük trenleri Ermenistan'a ulaşıyor. Rusya ve Kazakistan'dan gelen buğday ve diğer tarım ürünleri topraklarımız üzerinden Ermenistan'a gönderiliyor. Son aylar bu güzergah üzerinden 23.500 ton buğday, 1000 ton gübre ve 68 ton kara buğday taşındı. Bu ilişkilerin genişlendiğini ve bölgesel ekonomik entegrasyonun güçlendiğini göstermektedir. Aynı zamanda bu hareketlilik sadece fayda sağlamakla kalmıyor, bölgesel iletişim altyapısının normalleşmesine de teşvik ediyor. Ayrıca uygulanan bu transit geçiş, Azerbaycan ve Ermenistan arasında ekonomik bağımlılık yaratarak siyasi güveni güçlendirmektedir. Azerbaycan

Can'ın girişimiyle açılan yollar üzerinden ulaşım bağlantılarının yeniden kurulması, taraflar arasındaki diyaloğu genişletmek için somut bir araç görevi görüyor ve bölgedeki diğer aktörler olan Gürcistan, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri için de stratejik fırsatlar yaratıyor. Bölgesel iletişim ağlarının normalleşmesi sadece ekonomik ve ticaret için değil, aynı zamanda Güney Kafkasya'da uzun vadeli barış ve güvenliğin sağlanmasında hayati bir rol oynamaktadır. Ayrıca transit güzergahlarının sadece tarım ürünlerini değil, enerji taşıyıcılarını da kapsadığını belirtmek gerekiyor. 2025 yılının Aralık ayında Sokar Ermenistan'a 6.878 ton yakıtı demir yolu ile göndermiş ki, bu da bölgede enerji ticaretinin ihyasını kanıtlıyor. Nakliyat sistemlerinin birleştirilmesi barış sürecini de olumlu etkiliyor. Amerika'nın arabuluculuğuyla imzalanan anlaşmalarda bölgesel entegrasyon, iletişim ve barışın sürdürülebilirliği önemli yer alıyor. Bu siyasi, diyalog ve güvenin artması için reel mekanizmaların oluşumuna yönelik adımlardı. İşte bugünkü jeopolitik durumda bölgenin ulaşım açısından stratejik önemi giderek artıyor. Orta Koridor, Trans-Hazer Koridoru ve Zengezur Koridoru sadece ülkeler arası ticaretin organizesi için değil, aynı zamanda bölgesel açıdan büyük önem taşıyor. Bu koridorlar aynı zamanda Avrupa ile Asya arasında güvenilir bir transit güzergahının oluşturulmasında hayati bir rol oynayarak çeşitli jeopolitik gerilimler koşullarında alternatif ve sürdürülebilir ulaşım fırsatları yaratmaktadır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.